dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

Thank you.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda. Just.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı bağlamına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otoso.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşıması Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuş

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. Just.
3: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
4: Hafta başından 5 Ekim Pazartesi sabahından herkese günaydın. Sabah haberleri başladı. 8'i 12 dakika geçiyor saatler. Yeni haftaya nasıl bir havayla başlıyoruz? Detaylar az sonra. Günaydın Trakya.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Silivri'nin ilk sürücü kursu Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469. Küpe FM reklam.

güzel güzel melodilerle haftaya başladık. Bengü radyolarınızdaydı şahane şarkı. 8.38'i gösteriyor saatler. İşe gitmek için evden çıkarken bugün göreceksiniz dışarıda da tişört giyen de var, mont giyen de var, terlik giyen de var, bot giyen de var. Tam da böyle ara havalardayız. Ne yaz tam olarak terk etti, ne sonbahar tam olarak geldi. Öyle elimize bulduğumuzu, elimize geçeni giyip çıkıyoruz evden. Ama hafta sonuna doğru cumadan itibaren Türkiye pastırma sıcaklarının etkisi altına girecek.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solist traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solist traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
3: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor.
1: Saat 9.
0: Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından Motorin grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 95 kuruşluk indirim bekleniyor. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için talepte bulundu.
3: Spor.
4: Beşiktaş'ta düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Serdal Adalı 3815 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Hollanda Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı Kopmeiners ve Zirkzee'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira 16 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6538 liradan, çeyrek altın 10761 liradan alıcı buluyordu.
5: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
6: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
3: Biçen Market hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ ve Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
3: Biçen Market hava durumunu sundu.
4: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Ne kasıp kavuruyordu bir zamanlar bu şarkı, ortalığı bir kez daha hatırlamış olduk. 9.24'ü gösteriyor saatler. Hafta başında 5 Ekim Pazartesi sabahında Küpe FM'de sabah haberleri devam ediyor. Hemen hatırlatalım size, 14 günlük yıllık izin tarihe karışıyor olabilir. Türkiye'de yoğun mesai saatleri ile dinlenme süreleri arasındaki uçurumu kapatmayı hedefleyen kritik kanun teklifi çalışma hayatında tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Yıllık izinlerin en az 20, hatta 25 ve 30 güne çıkarılmasını öngören düzenleme meclis masasındayken milyonların gözü de kulağı da verilecek karara çevrildi. Meclise sunulan teklif eğer kabul edilirse 14 günlük yıllık izinler daha fazla artacak, 20, 25 hatta 30 güne kadar çıkabilecek.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Just
1: wow. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444-50-58.
4: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Chery.
5: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. SilivriSürücüKursu.com.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Küpe FM reklam.

A milli takım UEFA Uluslar Ligi'nde biliyorsunuz İtalya deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. İlk 3 maçında puan alamayan Ay Yıldızlar 5 önemli oyuncusundan da yoksun çıkacak İtalya karşısına ve bu kötü gidişata son vermeye çalışacak. A Ligi 1. grupta ilk 3 maçını kaybeden ve puanla da tanışamayan Ay Yıldızlar mağlubiyet serisine son vermek istiyor. İtalya deplasmanına çıkarken 4.'ler sıralamasındaki en kötü pozisyondan sıyrılmaya çalışacak. Biliyorsunuz statüye göre gruplarında son sırada yer alan takımlardan ikisi doğrudan B ligine düşecekler. Üçüncüler playoff'a kalacaklar. İlk ikilerse çeyrek finale çıkacaklar. Bu akşam Dana'nın kuyruğu kopacak diyebiliriz neredeyse. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü sakatlıkları dolayısıyla kadroda bulunmuyor. Hatırlayın Belçika ile oynadığımız son maçta da sarı kart gören Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz da cezalı oldukları için kadroda bulunmuyor.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Yeni haftanın ilk sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini takip etmek isteyenler için hatırlatalım. Saat başı bültenlerimiz sabah 9 ile 18 arasında yayınlanıyor. Öte yandan Küpe FM Instagram hesabından da yine hem son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz hem de eğlenceli içeriklerimize göz atabilirsiniz. Günlük stresinizden uzaklaşabilirsiniz böylece. Milyonlarca kişinin gördüğü, binlerce kişinin birbirine gönderdiği, yine binlerce kişinin yorumlarda buluştuğu Küpe FM Instagram hesabını eğer takip etmiyorsanız çok şey kaybediyorsunuz söyleyeyim. Hemen şimdi takibi alabilirsiniz. Az sonra haber bültenini Sergen Akın sizlere aktaracak, sonrasında hemen haberlerin ardından Serkan çok güzel bir şarkı listesiyle sizlerle birlikte olacak günün geri kalanında. Görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM haber.

0: Türkiye'ye sevk edildi.
1: Spor.
0: Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Portekiz grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. Hırvatistan milli takımı UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'ye karşı 7-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgisini yaşadı. Bu sonuç ülke futbolunu yeniden oynatırken milli takım kaptanı Luka Modric ise yaşanan bu hezimetten utanç duyduğunu dile getirdi.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira 16 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6538 liradan, çeyrek altın 10761 liradan alıcı buluyordu.
2: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
3: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ ve Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
0: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. 5 Ekim Pazartesi sabahından yeni bir haftadan hepinize kucak dolusu sevgiler. Harika bir yayınla yine karşınızdayız. Sonbahar hissettirmeye başladı. Havalarda tatlı bir serinlik var ama biz burada içinizi ısıtmaya geldik. Milano'dan döner dönmez ayağının tozuyla bir Influencer Festivali'nde sahne alan konser sırasında işitme engelli bir hayranını fark ederek iletişim bilgilerini isteyen, kendisiyle özel bir projede buluşacağını sözünü de veren popstar Hadise ile yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Kahveler, çaylar hazırsa işi okula gidenler, direksiyon başındakiler, evde güne yeni başlayanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Doğu'nun kadim melodileriyle Batı'nın caz geleneğini bir araya getiren yeni projesi Silke Orient'la Neyzen Özsarı yönetimindeki 32 kişilik Big Bang Orkestrası eşliğinde 7 Kasım akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde dinleyicileriyle buluşacak Türkiye'nin en yenilikçi popüler müzik isimlerinden Bedük Radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

Yeni 5 gün var ve bu haftayı harika geçirmek tamamen bizim elimizde. Enerjimizi düşürmüyoruz, ritmi yakalıyoruz. Günün şarkısıyla yeni bir gün programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müziğinde insanı ilk yakalayan şey Ezgi gibi görünse de asıl mesele o Ezgi'nin taşıdığı kelimelerde saklı. Onun şarkıları basit bir aşk cümlesini bile alıp insanın zihninde uzun süre yankılanan şiirsel bir hikayeye dönüştürüyor. Sözlerinde aşk, ayrılık, özlem ve yalnızlık öylesine sıradan anlatılmıyor. Her duygu biraz büyütülüyor, biraz bükülüyor ve bambaşka bir anlam kazandırıyor. Mabel Matiz'den bahsediyorum. Umrum Dışı isimli parça şimdi Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055. Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Arçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Arçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: Dalgalanmaların ardından Motorin grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 95 kuruşluk indirim bekleniyor. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için talepte bulundu.
1: Spor.
0: Beşiktaş'ta düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Serdal Adalı 3815 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Hollanda Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı Kopmeiners ve Zirsker'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira 16 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6538 liradan, çeyrek altın 10761 liradan alıcı buluyordu.
2: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
3: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ ve Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
0: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Pazartesi gününden herkese merhabalar, mutlu haftalar. 5 Ekim gününde yine aynı saatte, aynı frekansta buluştuk. Yatak kucaklıyor, alarm ikinci kez çaldı ve hafta sonu ne çabuk bitti diyorsunuz değil mi? Yalnız değilsiniz, hepimiz aynı gemideyiz. Ama hazır mısınız bilmiyorum, bu hafta bize çok iyi gelecek. Bugün yayında içimizi ısıtacak müzikler ve güne damga vuracak müzik haberler var. Merakla beklenen yeni albümü Hayran Olursun'un yıl bitmeden dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanan albüm için titiz bir hazırlık sürecinden geçen, seçki için topladığı şarkı sayısı şimdiden 35'i geçen, lisede Türk pop müziğinin dev isimlerinin yer aldığı Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Şebnem Sungur, Rande Ünsal, Ersa Üner, Sinan Akçıl, Bilal Sonsez, Erhan Bayrak ve Mustafa Ceceli gibi isimlerle çalışan Ebru Gündeş'e kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadı bu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

5 Ekim Pazartesi gününden haftanın en taze yayınından hepinize merhaba. Pazartesi sendromunu bir kenara bırakıyoruz çünkü önümüzdeki saatler boyunca sadece iyi müzik ve bolca pozitif enerji var. Erhan Güler Yüz'ün, Melis Karaduman'ın YouTube'da büyük ilgi gören Biz Bize Love programına konuk olan ikilinin birlikte seslendirdiği Yeniden de Sevebiliriz Akdeniz şarkısının performansıyla YouTube'da ve sosyal medyada büyük ilgi gören, nostalji rüzgarları estiren bu özel düetle müzikseverlerin beğenisini toplayan Erhan Güler Yüz'ün solisti olduğu grup aynı radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
6: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. silivrisurucukursu.com.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Yola çıkanlar emniyet kemerlerini taksın, evde olanlar kahvesini tazelesin. Yeni haftaya bomba gibi bir başlangıç yapmak için doğru adrestesiniz. Şimdi haftanın enerjik parçasıyla yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz Küpe FM'de. 2026 sonbaharında Amerika ve Kanada'dan Türkiye'ye uzanan yoğun bir konser maratonuna hazırlanan Amerika ve Kanada akustik turnesi kapsamında New York, Washington, Baltimore, Minnesota, Toronto, Edmonton ve Chicago'da dinleyicileriyle buluşacak. Ekim ve Kasım aylarını kapsayan turnenin bazı duraklarında Kuzey Amerika'daki Türk toplumunun Cumhuriyet Bayramı etkinlikleriyle de buluşacak Türk rock müziğinin güçlü seslerinden o gün Sanlısoy konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11
3: Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı mesaisi yarın başlayacak. Fon kriziyle ilgili önergelerin gündeme gelmesi beklenen genel kurulda, geçen yasama yılında meclise sunulan ancak görüşülemeyen Türk Kızılay Kanunu teklifi gündemde ilk sırada yer alacak. Yükseköğretim Kurumları sınavı ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınavın ne sisteminde ne de usulünde bir değişiklik olmadığını söyledi. Mersin'de 3 belediyeye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 59 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Spor.
2: Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Portekiz grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. Hırvatistan milli takımı UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'ye karşı 7-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgisini yaşadı. Bu sonuç ülke futbolunu yerinden oynatırken milli takım kaptanı Luka Modric ise yaşanan bu hezimetten utanç duyduğunu dile getirdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira 16 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6538 liradan, çeyrek altın 10761 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce biçeni

0: 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
0: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatler öğleni gösteriyor. Günün tam ortasından, haftanın ilk gününden hepinize harika bir öğleden sonrası diliyoruz. Mikrofon başındayız. Pazartesi sabahının o koşturmacasının yoğunluğunu geride bıraktıysak, şimdi şöyle bir nefes alma zamanı. Öğle molasında olanlar, yemeğini yiyip kahvesini yudumlayanlar, direksiyon başında yol alanlar. Müziğin ritmini biraz daha yükseltiyoruz. Günün ikinci yarısına enerjik bir başlangıç yapmak için tam adrestesiniz. Sıradaki şarkı günün temposunu belirlesin. Balkanların güçlü pop yıldızlarından Durata doğru ile özel bir düette buluşan, Türkçe ve Arnavutça sözleri eğlenceli ve enerjik müziğiyle dikkat çeken ve iki sanatçının kendi coğrafyalarından taşıdığı kültürel öğeleri ve lokal değerleri modern pop sounduyla harmanladıkları İnat isimli parçayla Türk pop müziğinin son yıllarda global yolculuğu başlayan isimlerden Zeynep Bastık radyolarınızda.

0: PFM reklam.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com. Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Küpe FM reklam.

0: yeri.
1: Merhabalar, mutlu haftalar. Pazartesi öğlenindeyiz. Günün tam da şöyle bir kahve içsek de, kendimize gelsek dedirten saatlerindeyiz. Yöneticiler, çalışanlar, öğrenciler, evde olanlar. Günün ilk yarısının yorgunluğunu atmak için harika bir playlist hazırladık sizlere. Arkanıza yaslanın, çayınızdan, kahvenizden bir yudum alın ve ritme teslim olun. Önümüzde harika bir öğleden sonra var. Bakalım sıradaki melodi size kimleri ya da neleri hatırlatacak. 11 Eylül'de çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilmişti. 4 gün önce yoğun bakımdan çıkan ve karaciğer nakli beklediği öğrenilen 57 yaşındaki Nevle şimdi nostalji zamanı.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
3: Chery. Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Salı sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Türkiye'de büyük ilgi gören Hande Bizi Sezen'e Götür konserini bu kez Almanya'ya taşıyacak. 27 Kasım'da Mannheim'da sahne alacak. Pop'un kraliçesi Hande Yener'le hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum şimdilik. Hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından Motorin grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 95 kuruşluk indirim bekleniyor. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için talepte bulundu.
1: Spor.
2: Beşiktaş'ta düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Serdal Adalı 3815 geçerli oy alarak

0: Birimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ ve Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Dat moet zich dan bieden.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Boy, in fact, coming up next up.

Yepyenisiyle Zeynep Bastık radyolarınızdaydı değerli dinleyiciler. Gündüz yolculuğumuz başladı. Umuyorum ki keyifli, güzel bir hafta sonu tatili geçirmişsinizdir ve umuyorum ki yine haftaya harika bir başlangıç yapmışsınızdır. Radikal'le devam edeceğiz. Müzik dünyamızın yeni gruplarından bir tanesi Radikal ve şarkıları Korkmam Ben şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam. Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda. Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
0: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Küpe FM reklam.
4: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Bu sene bilmiyorum size de öyle geldi mi ama böyle sanki sonbahar biraz hızlı giriş yaptık gibi oldu. O eski sonbaharlar geri döndü sanki. Çünkü son zamanlarda, son yıllarda sonbaharları doğru düzgün yaşayamamaya başlamıştık diye düşünüyorum ben, küresel ısınmadan dolayı. Doğru düzgün soğuk olmuyordu ya da böyle soğuk olsa bile, o eski soğuklar gibi olsa bile birazcık geç geliyordu. Ama bu sefer böyle o eski soğukları hatırlatan bir sonbahara giriş oldu sanki. Fakat bastırma sıcaklıkları da ufuktaymış arkadaşlar. Meteorolojide tarih vermiş. Termometreler 33 dereceyi gösterecekmiş bazı yerlerde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan son tahmin raporuna göre hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artmaya başlayacak ve batı bölgelerde bazı yerlerde sıcaklıklar 30-33 derecelere kadar çıkacakmış. Mesela İzmir'de 29 dereceye, Ankara'da 23 dereceye, İstanbul'da 25 dereceye çıkacakmış. Kahramanmaraş'ta 31, Hatay'da da 31 dereceye çıkacakmış. Cuma günü Mersin 33 derece olacakmış mesela. Oldukça şu andaki sıcaklıklara göre yükseleceğini söyleyebiliriz. İlerleyen günlerde sıcak havalardan hoşlananlara buradan duyurmuş olalım. Pastırma sıcaklıkları önümüzdeki günlerde bizleri bekliyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Çeri'niz sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri. Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Gökhan Türkmen'e teşekkürlerimizi bu güzel şarkı seçiminiz. Sonbahar mevsiminde ilerlemeye devam ediyoruz ve sonbaharın renkli etkinliklerinden bir tanesi Erozyon şarkı yarışması olacak arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Çünkü Erozyon şarkı yarışması dediğiniz zaman biliyorsunuz Mayıs ayında gerçekleşen bir etkinlik olarak aklımıza geliyor. Yani bahar mevsiminde, bahar günlerinde izlediğimiz bir etkinlik. Ama bu sefer Kasım ayında Erozyon şarkı yarışması Asya versiyonu gerçekleştirilecek ilk defa. 14 Kasım 2026 Cumartesi tarihinde Asya ülkelerinin katılımıyla bu sefer bir Erozyon Asya, Erozyon Song Contest Asya resmi adı bu. Bu şekilde bir etkinlik gerçekleştirilecek, müzikseverlere duyurulur ama keşke adı şey olsaydı. Asya Vision, yani Erozyon Avrupa, Avrupa Vizyonu, Asya Vizyonu olması lazım aslında ama neyse önemli değil. İnşallah eğlenceli, güzel, keyifli bir şarkı yarışması olur diyelim. Az da kalmış Erozyon şarkı yarışmasının Asya versiyonuna. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Atiye Deniz'le beraber Olay isimli yepyeni şarkısı bizlerle olacak. Söz, müzik Sezen Aksu ve işte Atiye Deniz Olay'la sizlerle.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Ne yaptım biliyor musun? Daha çok şarkı söyledim. Sigaraya yeniden başladım. Alışveriş yaptım gereksiz. Ne yaptım?

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının Eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre Eylül'de enflasyon aylık bazda %1,84 olurken yıllık %29,73 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun ulaştırma hariç genele yayıldığını söyledi. Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava bir süre ara verecek. Hafta ortasından itibaren güneş yüzünü gösterecek, pastırma sıcakları başlayacak. İstanbul'da sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıkacağı bildirildi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı.
1: Spor.
2: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bugün deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Almanya'da Jürgen Klopp dönemi iyi başlamadı. Panzerler ünlü teknik adamla çıktıkları 4 resmi maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken beklentileri karşılayamadı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira 16 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6538 liradan, çeyrek altın 10761 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100x180 santim 249.95, İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ ve Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Sonbaharda gerçekleşen şeylerden bir diğeri de arkadaşlar Nobel ödülleri veriliyor. Ekim ayında veriliyor. Zannediyorum ki bildiğim kadarıyla çoğu en azından Ekim ayında veriliyor. Kasım'a sarkan var mı bilmiyorum ama Nobel ödülleri tıp ödülüyle başlıyor daha doğrusu. Zayıflama ilaçlarının temelini oluşturan GLP-1 hormonu araştırmaları tıp ödülünün en güçlü adayları arasında gösteriliyormuş bu yıl değerli dinleyiciler. Bu alanda Daniel Drucker, Jens Juhlholz ve Svetlana Moszov öne çıkıyormuş. Kök hücre kanser araştırmaları ve gelişmiş görüntüleme teknikleri de diğer adaylar arasında Nobel ödülleri 12 Ekim'deki ekonomi ödülüyle tamamlanacakmış. Kasım'a sarkacakmış. Evet. Bakalım hangi alanlarda kimler ödül kazanacak, ne gibi çalışmalar ödül kazanacak? Merakla bekliyoruz, ilgiyle takip edeceğiz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Küpe FM burası. Murat Dalkılıç Mahalleler isimli yeni şarkısıyla az önce bizlerleydi. Şimdi oldukça başarılı bir yapay zeka çalışmasıyla devam edeceğiz. Son zamanlarda karşımıza çıkan güzel şarkılardan bir tanesi Nefes adını vermişler. Bu sefer bu çalışmayı yorumlayan yapay zekaya. Yani bir Nefes var, bir Ankara Ekos var, bir Nun Sultan var. Aynı ses hepsi ama yani. Bir de böyle farklı, gerçekten de var olan, gerçek hayatta nefes alan bir kişiymiş gibi yorumlar da yapılıyor bazen. İşte internetten mesela Mebrure var biliyorsunuz. Değilim diye bir şarkısı vardı. Sanki o gerçekten varmış gibi. İşte ben Mebrure gerçeğim. İşte hani yapay zeka olduğumu söylüyorlar ama ben gerçek bir sanatçıyım diye yazılarını görüyoruz mesela. Ama hiçbir yerde röportajı yok. Televizyon programına katılmış değil. Herhangi bir TikTok ya da sosyal medya hesabında kendisini görmüş değiliz yani. Neyse. Nefes ve sana düşüyorum. Şimdi bizlerle, burası Küpe FM.

0: Küpe FM reklam.
1: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
4: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Bugün üzücü bir kayıp haberi de aldık değerli dinleyiciler. Sanat dünyamızın önemli isimlerinden birisi Göksel Arsoy hayatını kaybetti. Hem sinema hem tiyatro hem de müzik alanında çok önemli işlere imza atmış olan Göksel Arsoy aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun diyelim, günün üzen kayıp haberlerinden bir tanesiydi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz, burası Müzikal Takınız Küpe FM.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100x180 cm 249.95. İkizler klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com
0: Küpe FM reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Riskli gebelik takibi, ayrıntılı gebelik değerlendirmesi ve anne bebek sağlığının yakından takibi için kadın hastalıkları ve doğum perinatoloji uzmanı operatör doktor Refaettin Şahin muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi Nisan Kule Apartmanı Çorlu. Detaylı bilgi ve randevu için 0546 761 2260.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı bağlamına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Müzikal takınız Küp FM'de gündüz yolculuğumuzu bugünlük bitireceğiz ama onun öncesinde sinema dünyasıyla ilgili, daha doğrusu aslında dijital platformlarla ilgili bir haber var. Ciddi, önemli bir haber. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geride bıraktığımız yılın sonlarında, bu yılın başlarında aslında, daha doğrusu söylemek gerekirse, Netflix'in Warner Bros'u satın almasıyla ilgili konular sıklıkla gündeme gelmişti. Sonrasında bu anlaşma bir türlü nihayete erdirilememişti. Paramount Pictures Warner Bros'a yeni bir teklifte bulunmuştu. Kabul edilmemişti ama aradan geçen süre zarfında Paramount ile Warner Bros birleşmişler. Hollywood'da Paramount ve Warner Bros Discovery'nin 111 milyar dolarlık tarihi birleşmesi artık nihayete ermek üzereymiş. 6 Ekim'de resmileşecek. Yeni medya devinin adı da Skydance Corporation olacakmış efendim. Borsa koduysa SKYD olarak belirlenmiş. Birleşmeyle Harry Potter, DC, Game of Thrones, Mission Impossible yani Görevimiz Tehlike serisi, Top Gun ve Nickelodeon gibi dev markalar aynı çatı altında toplanacak. HBO Max ile Paramount Plus'ın da güçlerini birleştirmesi bekleniyor. Bakalım sinema seyircisi için ne gibi içerikler karşımıza çıkacak bu yeni dönemde efendim. Bugünkü son şarkımızı dinleyeceğiz. Hareketli bir şarkı. Doğukan Medetoğlu bizlerle olacak. Sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında Küp FM'de Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak. En güzel şarkılarıyla efendim. Umuyorum ki haftaya güzel bir başlangıç yapmışsınızdır ve sizler için harika bir hafta olur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı mesaisi yarın başlayacak. Fon kriziyle ilgili önergelerin gündeme gelmesi beklenen genel kurulda, geçen yasama yılında meclise sunulan ancak görüşülemeyen Türk Kızılay Kanunu teklifi gündemde ilk sırada yer alacak. Yükseköğretim Kurumları sınavı ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınavın ne sisteminde ne de usulünde bir değişiklik olmadığını söyledi. Mersin'de 3 belediyeye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 59 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Spor.
3: Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Portekiz grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. Hırvatistan milli takımı UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere'ye karşı 7-0 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgisini yaşadı. Bu sonuç ülke futbolunu yeniden oynatırken milli takım kaptanı Luka Modric ise yaşanan bu hezimetten utanç duyduğunu dile getirdi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira 16 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6.538 liradan, çeyrek altın 10.761 liradan alıcı buluyordu.
4: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
5: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
2: Biçen Market hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ ve Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
2: Biçen Market hava durumunu sundu.
3: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Arçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Arçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam. Küpe
7: FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.
8: Hele.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

Afyonkarahisar'daki konserinde merdivenlerden düşerek sakatlanan Merve Özbey, İstanbul'a dönerek sağlık kontrolünden geçti. Hakkındaki haberleri düzelten şarkıcı, hafta sonu konserlerine yetişmeye çalışacağını söyledi.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından

yer tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın. Geri

Antalya'da etkili olan şiddetli yağışa rağmen Konya 6 Atatürk Stadyumu'nda sahne alan Blok 3 konserine ara vermeden devam ederek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yağmurdan etkilenen minik bir hayranına ceketini veren sanatçı izleyicilerden büyük ilgi

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
8: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.

0: reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

Emre Altuğ 2 yıldır sahnelediği Pop Masalı gösterisinin yeni açık hava performansı için prova yaptı. Türk pop müziğinin yaklaşık 70 yıllık hikayesini sahneye taşıdığını belirten Emre Altuğ, hikayesi olan, duygusu olan şarkılar, onların tekrar tekrar dinleniyor olması da bununla alakalı dedi.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
3: Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının Eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre Eylül'de enflasyon aylık bazda %1,84 olurken yıllık %29,73 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonun 57 ay sonra %30'un altına gerilediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun ulaştırma hariç genele yayıldığını söyledi. Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava bir süre ara verecek. Hafta ortasından itibaren güneş yüzünü gösterecek, pastırma sıcakları başlayacak. İstanbul'da sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıkacağı bildirildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine çözüm içeren kararnamelerin mecliste reddedilmesinin ardından erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı.
1: Spor.
2: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bugün deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Almanya'da Jürgen Klopp dönemi iyi başlamadı. Panzerler ünlü teknik adamla çıktıkları 4 resmi maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken beklentileri karşılayamadı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira 16 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6538 liradan, çeyrek altın 10761 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul 22, Tekirdağ ve Kırklareli 23, Çanakkale 24, Edirne 25 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Simge Sağ'ın akustik konser serisini İstanbul Harbi Açık Hava sahnesine taşıyor. Şarkıcı sürpriz konuklarıyla harika bir repertuarla sahnede evinde gibi müzik yapacağını söylüyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz.

0: Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
1: Çorlu hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. 5 Ekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışı özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Homurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
5: Çeri'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
6: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
7: Küpe FM reklam.

Murat Dalkılıç 10 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da açık hava konseri verecek. Sanatçıya gecede Burcu Güneş de konuk sanatçı olarak eşlik edecek.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Ara bir sor da aklındasın hala. İçtikçe bu gece...

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosan.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. silivrisurucukursu.com.
5: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.

Hasan Taşçı ve Baha bu kez Baha'nın repertuarındaki unutulmaz şarkılar için aynı mikrofonun başında buluştu. İkilinin birlikte seslendirdiği Bahçeden Akustik Baha Şarkıları serisinin ilk kaydı Kutup'ta Yaz gibi müzikseverlerle buluştu.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
5: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava bir süre ara verecek. Hafta ortasından itibaren güneş yüzünü gösterecek, pastırma sıcakları başlayacak. İstanbul'da sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıkacağı bildirildi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından motorin grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 95 kuruşluk indirim bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının Eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre Eylül'de enflasyon aylık bazda %1,84 olurken yıllık %29,73 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim Kurumları sınavı ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınavın ne sisteminde ne de usulünde bir değişiklik olmadığını söyledi.
2: Spor.
3: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bugün deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Serdal Adalı 3815 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira 16 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6538 liradan, çeyrek altın 10761 liradan alıcı buluyordu.
4: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
5: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
2: Biçen Market hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
2: Biçen Market hava durumunu sundu.
3: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. 5 Ekim 2026 Pazartesi yepyeni bir haftanın startını verdiğimiz bu güzel günde. Müzik dünyasının en iyileriyle ben Mehmet Ali Ayanoğlu radyonuzdayım, hepiniz hoş geldiniz diyerek başlıyoruz. Dead Blue'man ve Sıla'nın ortak çalışmasını gördük. Bugünlerde sevgili dinleyiciler bizlerle buluşturdukları, özellikle bitmiş bir ilişkinin ardından yaşanan kararsızlığı ve vazgeçememe halini derin bir kırgınlıkla konu alıyor. Dead Blue Man ve rock altyapısının yanı sıra da Sıla'nın karakterist ve güçlü vokaliyle harmanlanan o çalışma. Acı Bal şimdi radyonuzda. Hoş geldiniz.

0: Kulübe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com. Çorlu, hazır mısın? Başak Ticaret Erçelik şimdi Çorlu'da. Beşekim Pazartesi saat 14'te yeni mağazamızın açılışında buluşuyoruz. Açılışa özel sürpriz fırsatlar ve kaçırılmayacak avantajlar sizi bekliyor. Adresimiz Salih Umurtak Caddesi numara 93 Eski Kız Meslek Lisesi yanı. Başak Ticaret Erçelik, yeni mağazamız yepyeni fırsatlarla Çorlu'da.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159. Küpe FM.

Haftanın ilk iş günü geride kaldı ve haftanın ilk eve dönüş keyfinde Türk Pop Müziği'nin en iyileri burada olmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sizin için Küpe FM'de sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısıyla devam edeceğiz. Can Bonomo burada olacak. Aynı zamanda hem kendisi bu çalışma üzerinde stüdyoda uzun zamanlar geçirdi sevgili dinleyiciler. Can Bonomo şimdi Küpe FM'de Sen'de.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Türk pop müziğinin özel kadın şarkı yazarlarından ve yorumcularından Melike Şahin'le Küpe FM'e kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yapmış olduğu yeni çalışmalarla beraber de adımdan söz ettirmeye devam ediyor ve son dönemdeki yine en dikkat çeken isimlerden birisi oldu Melike Şahin. Ölmem Önemem adını verdiği çalışmasıyla şimdi Küpe FM'de haftanın ilk eve dönüş keyfinde.

Kupa FM'de 5 Ekim gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu arada bugün UNESCO öncülüğünde 5 Ekim'de kutlanan öğretmenlerin toplumdaki rolüne dikkat çeken Dünya Öğretmenler Günü ama tabii ki ülkemizde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan etmiş olduğu 24 Kasım'da kutluyoruz Öğretmenler Günü'nü. Bu nedenle de Türkiye'deki Ulusal Öğretmenler Günü'nü elbette kutlarız ama öncesinde de tabii Dünya Öğretmenler Günü'nü de kutlayalım. Buradan tüm öğretmenlerimizin sevgili dinleyiciler ve elbette yeni öğretmen olan yeni atanan öğretmenlerin de diyelim. Ve devam edelim bu saat dilimine. Blok 3 şimdi Küpe FM'de. Ne yapıyorsun mesela radyonuzda?

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Süperstar Ajda Pekkan'la devam etme zamanı geldi. Ekim ayının gelmesiyle müzik dünyasında da bir hareketlenme söz konusu sevgili dinleyiciler. Onlardan biri de süperstar Ajda Pekkan oldu. Ve yeni çalışması yine müzik adamı Volga Tamöz'le bir araya geldi. Ve daha güncel elektronik pop merkezli bir ses dünyasına da taşıyor. Yeni şarkısı nostaljik bir unsur da değil özellikle bakıldığı zaman. Ajda Pekkan'ın her zamanki gibi o modern pop prodüksiyonun içinde oturması elbette çok çok sevilmeye devam ediliyor. Ki zaten süperstarın kariyerinde sürekli bir yenilenme meselesi var. İşte 70'lerdeki o Fransız etkili poptan 80'lerin büyük orkestrasyonlarına, 90'lar ve 2000'lerin ise modern pop sounduna dek kendisini dönem dönem yeniden konumlandırdı Ajda Pekkan. Yani kendisini her dönemin müziğine yeniden uyarlama geleneğini sürdüren yepyeni bir çalışma. Şahsen ben küpe FM'de.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
3: Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava bir süre ara verecek. Hafta ortasından itibaren güneş yüzünü gösterecek, pastırma sıcakları başlayacak. İstanbul'da sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıkacağı bildirildi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından Motorin grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere 4 lira 95 kuruşluk indirim bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının Eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre Eylül'de enflasyon aylık bazda %1,84 olurken yıllık %29,73 olarak gerçekleşti. Yükseköğretim Kurumları sınavı ile ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınavın ne sisteminde ne de usulünde bir değişiklik olmadığını söyledi.
1: Spor.
2: Amirli futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bugün deplasmanda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Serdal Adalı 3815 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 49 lira 16 kuruş, 1 euro 55 lira, gram altın 6538 liradan, çeyrek altın 10761 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Hoşça kalın.

0: Küp FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Asaş Pen kalitesi

0: Prefabrik konteynerin 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşben yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
4: Küpe FM reklam.

5 Ekim akşamında müzik dünyasının en ileriyle ilerlemeye devam ediyoruz. Küpe FM'de haftanın ilk eve dönüş keyfinde sırada bu kez sevgili Murat Akılıç'la ilerlemeye devam edeceğiz. Kariyeri boyunca kendi kaleme aldığı şarkılarda aşkı, hüznü, bireysel kırılmaları, hayatın farklı hayallerini kendine özgü bir anlatımla müziğine taşımaya devam etti Murat Akılıç. Bu defa yine kalbinde kendine özgü müzikal dünyasıyla yer alıyor ve yeni şarkısıyla bizlerle buluşuyor Küpe FM'de. Mahalleler radyonuzda şimdi keyifli dakikalar herkese.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Haftanın ilk eve dönüş keyfi devam ediyor sevgili dinleyiciler. Herkese keyifli, dikkatli yolculuklar diliyoruz bu güzel sonbahar akşamına. İlerlediğimiz bu güzel anlarda sırada bu defa Atiye burada olacak. Uzun bir aranın ardından bizlerle buluşturduğu olay şarkısıyla radyolarınızda şimdi.

0: Süper FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
4: Chery. Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden, bul beni. Kaybım oldu deyip dirilt yeniden, sen tanı beni. İçinden

Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Çal beni gecelere sor. Sır içim gidiyor. Dayanmak çok zor. Geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

Küpe FM'de şimdi ise Türk pop müziğinin kendine has kalemlerinden Nazan Öncel'le ve klasiğiyle devam edeceğiz. Uzun bir aranın ardından yaptığı bu yeni projesinde eski şarkılarını başkalarına armağan ettiği şarkıları kendi kalemiyle yazdığı, hazırladığı o soundları kendi sesinden dinlemeye başladık. Onlardan biri de Tarkan'dan dinlediğimiz Nazan Öncel şarkısı Yalnızlar Treni, söz yazarlığındaki o günlük hayatını müziğe taşıyan ve kendine özgü anlatımının öne çıktığı çalışmalardan da biri hiç kuşkusuz, sözü ve müziği de elbette ona ait. Yalnızlar Treni şimdi radyonuzda.

0: Alp FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Sevgili dinleyiciler, 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamında beraberdik sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleydim. Umarım güzel ve keyifli olmuştur. Geride bıraktığımız dakikalar ve saatler. Son olarak Model grubu 10 yıllık aranın ardından dinleyiciyle buluştu ve dönüş dönemi şarkısı olarak da nitelendirebiliriz bu çalışmalarını. İyi bir sevgiliyle bizlerle buluşuyorlar. Bu arada konser performanslarına kaldığı yerden devam ediyor Ekim ayı içerisinde. Şöyle bahsedecek olursam eğer, bu cuma akşamında İstanbullu müzikseverlerle Bakırköy'de buluşacaklar ve yine Ekim ayı içerisindeki konser performanslarından birisini de bu pazar akşamında Osman Gazi'de gerçekleştirecek Model. Benden de hatırlatması, belki ajandanıza not edersiniz sevgili dinleyiciler. Yarın saat 17'de buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
1: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just Wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just Wow şimdi Makro Center'larda.
4: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
0: Küpe FM reklam.

Herkese merhaba. Yepyeni bir haftanın ilk günü ve tabii ki akşam saatlerinde Küpe FM'de en güzel dakikalar başladı. Küpe FM'de bütün dakikalar güzel, bütün saatler güzel. Tabii benim için en güzel dakikalar benim programın olduğu dakikalar diyor ve iyi haftalar diyorum efendim ben de sizlere ve programı başlatıyorum.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Sezen Aksu'yla devam edeceğiz şimdi. Sezen Aksu'dan bir Değer Mi Hiç dinleyelim. Şöyle bayağı bir eskilere gidelim. Çok sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi. Bir de Sezen Aksu'nun çok güzel bir lafı var. Geçen bir yerde yine paylaşmışlar. Çok hoşuma gitti. Artık ben de canımın istediği gibi biriyim. Kimse üzülür diye kendime yazık etmiyorum. Bu dünya ince olmak için fazla acımasız. Pek bir önemi yok. Nasıl olsa ilk hatanda en kötüsü sen oluyorsun demiş. Gerçekten de çok doğru. İnsanlar hatalar konusunda çok nankör. 10 tane iyilik yaparsınız, bir tane kötülük unutulmaz maalesef ve maalesef diyor ve Sezen Aksu ile devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469. Küpe FM reklam.

Yalın ve akşamüstü var sırada. Geçen gün Rize'de hamsili cilt kremi üretildiğiyle ilgili bir haber gördüm. Etinden sütünden faydalanıyorlar. Birisi de demiş ki bir hayvanın üzerine bu kadar gidilmez. Yani bilmiyorum, kimse hamsi kokmak ister mi? Bu haber gerçek mi? Hay bir de ortalıkta böyle o kadar çok haber var ki bilemiyoruz hangisi gerçek. Evet efendim, güzel bir akşamüstü, yalınla akşamüstüyle devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

Gökhan Türkmen'le ezberimeyle devam edelim. Avrupa sahnelerine yeni bir yolculuk haberi vardı Gökhan Türkmen'le ilgili. O da her daim formunu koruyan, kendisine çok güzel bakan, tarzıyla, giyimiyle, kuşamıyla, müzikleriyle hep kendinden bahsettiren bir isim. 12 konser, 8 ülke varmış rotasında. Müzik yolculuğu 16 Ekim'de Viyana'da başlıyormuş. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gökhan Türkmen'le devam ediyoruz.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11
3: Küpe FM.

vermiş. Mr. Beast 4 kişiye toplam 1 milyon dolar vermiş. Bizim niye haberimiz olmuyor böyle şeylerden? Yani nihayetinde yiyip içme söz konusu olduğunda herkesin bu konuyla ilgili kendine göre tecrübeleri var diyor. Sözümüzü bırakıyorum.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: FM reklam. Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Edis Vars'la da Duman'la devam edeceğiz. Geçen harika bir konser verdi yine. Ya konserlerinde kendisi ya da başka sahnelere konuk oluyor ve inanılmaz tatlı gözüküyor. Seviyoruz Edis'i her haliyle. Paris'e de gitti, evet, orada da çok güzel gözüküyordu. Şimdi Paris fotoğrafları önüme gelince bir anda evet dedim, kendi kendime cevap verdim. Atkadi Elinden'i de çok güzel yorumlamış. Vallahi başarılı. Ve işte Edis Duman.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Manifest dinleyelim toz pembe. Bu arada efendim bir annenin hatıra defteri filmi Adana'da Altın Koza'dan 4 ödülle dönmüş ve Dilber olarak televizyon ekranlarından tanıyacağınız Yılmaz Erdoğan'ın dizisinde rol alan Hazar Ergüçlü de filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu seçilmiş. Hazar Ergüçlü başarılı gerçekten. Sadece televizyon ekranlarında değil, sinema ekranlarında, dijitalde de çok tercih edilen oyunculardan bir tanesi diyor. Sözü tabii ki müziğe bırakıyorum.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58. Just.
3: Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
0: Küpe FM reklam.

Bora Duran'la döndümle devam edelim. Efendim bu arada hemen hatırlatmak istiyorum sizlere. Bizleri Instagram'da takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM ekleyiniz. Bizlerden haberdar olunuz. Programlar, radyonuz, her şey ve tabii ki orada güzel haberler de var. Ve bunun yanı sıra www.küpefm.com.tr'yi unutmayalım ve işte Bora Duran döndüm.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95. Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Geldik programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Efendim Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Ben size yarın akşam aynı saatte yine burada sizlerleyim.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Cool Lime, Hibiscus ve Armut Liçi meyvesiyle

0: daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just Wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just Wow şimdi Makro Center'larda.
1: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
1: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11
3: Küpe FM.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

kimene. Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

gece içme, ben biteceğim bu gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu son kez

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: kalırım. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibi.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ünlüydü.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.
1: Beğenmedim.
0: İstırabım, ümitsizliğim.
1: Başla.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

0: bu aşktan gidiyorum.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 2.

sonra hatırlayınca adımı tebessüm etsen benim için ne âlâ.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

Sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz? Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçime de koskocaman bir yer.

Yüreğim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı, umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı, çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı, yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası, gördüklerimin açlarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım. Bırak aydınlıklarla kalsın, hak yolunda batsın. Geri